Şu anda ki Vazirat Parisi nabe serok etiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav velatiya Kuegi de Lehmet Seyidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejkeri Loko Şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dedeji hijmareki devletin Arabi tevde devletin yekbuyin ko Amerika'yı cih kirtina O da Kongeriya deji çindin mijarin khudiye bijrawandiye Havvaş leheri mihat yani kaşkırın.

Şanda ki Wezareta Parastina be Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Velatiya Kwegid El Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kibna Hefkariya Stratejiki En Koleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dede Jihijmara Ki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Da Jihijendim Mijarin Kudiye Pijrawandiye Havaş leherimi hatiyeni kaşkırın.

gel konu nerya komer arabiya suri bir yara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kelimam apakrana komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye ve arman çort kirina atik liyen dua liyen kudina bara libnani u suriye de yani.

gel konu nerya komeri erebiya suri bir yara hijmari esedi şeytani yasadı şeytani kerimam apakırına komet yablinda hef baş libnani suriyeci imza kiriye ve arman çort kırına tekiliyen dua liyin kudana vera libnani o suriyede yer.

li gel konu neriya komera erebiya sori bir yara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına komet yablinda hef baş libnani soriji imza kiriye bu arman çort kırına tekliyen dualiyin kodana vara libnani o suriyede.

Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav welatiya Kuegi Deli Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejgeri Loko Şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede ji hijmareki devletin Arabi tevde devletin yekbuyin ko Amerika'ya ceh kirtina O da Kongeriya da ji çendin mijarin kuriye bijrawandiye Havaş leherimi hatiyeni karşı kırın.

Şanda ki Wezareta Parastina be Serok Hetiyari Veberiyari Veberiya Hefkariya Nav Walatiya Kwegi Dalli Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kirna Hefkariya Stratejiki En Koleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dede Jihijmara Ki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Da Jihichendi Mijarin Kudiye Pijrawandiye Havaş lehremi hatiyeni karşı kırın.

gel konuner ya komere erevi ya suri bir yara hecmari esedi şeytani esedi şeytani kelimamı apakırına komet ya bilinda hev baş libnani suriyeci imzakiriye ve arman çoğurt kırına tekiliyen dualiyin kudana vera libnani usuriyete ya.

Şu anda ki Vazirat Parisi'nin haberi Serok Hetiyari, Beberiyari, Beberiya, Hefkariya, Naf, Valatiya, Kuegi, Denli, Ahmet, Zeyli, İsa, Bejdariya, Kong Kongeriya, Diyakirna, Hefkariya, Stratejiki, Enkoleşgeri, Loko, Şahanasiyan, Ko, Berhaniyan, Biya, Ko, Dedeji, Hicmareki, Devletin Arabi, Tevle Devletin Yekvuyen, Ko, Amerika'yı cehkirtine, O da Kongeriya, Deji, Çendin, Mijarin, Kudiye, Bejravandiye, Havaş lehremi hat yani kaşkırın.

gel konun erya komera erebiya suri bir yara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kelimam apakırına kometiya bilinda hev baş libnani suri ji imza kiriye bu arman çoğurt kırına atikliyen dualiyin kudana vera libnani u suriye deyem.

Şu anda ki Vazirata Paris'in haberi Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegi Dallahmada Sayidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina Ode Kongeriya Deji Çendin Mijare Kuriye Pijrawandiye Havaş leherimi hatiyeni kaşkırın.

gel konu neriya komer arabiya suri biryara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kerimam afakırına komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye bu arman çort kırına tilkiliyen dualiyin kudana vara libnani u suriye de.

Şu anda ki Vazirata Parisin abi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegi Deli Ahmet Saidi İsa Bejdariya Hong Kongeriya Diya Gırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tevle Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O de Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravandiye Havaş leherimi hat yani kaşkırın.

gel konu nerya komera arabiya suri bir yara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kerimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye ve arman çort kırına atik liyen dua liyen kodana bara libnani u suriye teyir.

Şu anda ki Vazirat Parisi'nin haberi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriyari Hefkariya Navvalatiya Kuegi Deli Ahmet Saidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hizmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O de Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravan Diye Havvaşlı Heremi Hatiyani Kaşkırı.

Portugal ve encama yekeci de diyarlı ko Kroatya yebe derbasi konakha şazda havak heviye ka finaliya ko heştiya kopa jihane yebiyen.

berbaye bikeve u hara em berbaye zulm zora düşmen ketin u da terbiye de derketin yaramın tuvara desti khabira desti men yaramın tuvara desti khabira desti men em harın jube em harın jube em harın jube em harın jube em harın jube.

Aşk gıhdarı mahaşavi studeler, İru amvöre ben amaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Korema, Briya Radyo Delal.

Kampanyan Suriya ko petrolü desbe ko cehkerine ka paymana pişkistina uha batandına ko hecmare gize biyen gazeli heri mayna vendiya le parizga hem zikiriya u berast kirina ko cehin ko ko jbu ko kampanyan adi sodi ya da ko ko na ha bi cehkerine ka projeye desbe dike kampanyi diyar kiriya ko armanja projeye bilind kirina ka hilbirine zibiyen Bereje ya jesedi bistu penca da naf şaşu kumahanda ji peşina endes pekirina projeyi de oku gahamdı nave ji bireje ya kop penci sedi pence o da naf salem beri de ji kubu birengi ji hilbirina de gecen iziki çömülüyor metro kopu gaze ji rojinda ko piştikireye da bir kirina gaze pirisi ji bu hilbirandına ko enerji elektriği de beke.

gel konu nerya komera erebiya suri bir yara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam afakırına komet yablinda hef baş libnani suriyeci imza kiriye ve arman çort kırına atik liyen dua liyin kudan avutlara libnani ve suriyete yedin.

Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav welatiya Kwegi Deli Ahmed Said İsa Bejdariya Kon Kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejgeri Loko Şahana Siyan ko berhaniyan biya ko dede ji hijmara ki devletin Arabi Tavda devletin yekbuyen ko Amerika'ya ceh kirtuna O de Kongeriya da ji çendin mijarin khudiye pijrawan diye Havaş leheri mi hat yani kaşkırın.

gel konuneriya komer erebiya suri biryara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kelimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suriyeci imza kiriye ve arman çort kırına tekiliyen dualiyin kudana vera libnani ve suriyete

Şu anda ki Vazirata Parisin haber serok hediyeri ve beri yeri ve beri ya hefkar ya naf valatı ya Kuegid el Ahmet'e Sayyidi İsa Bejdari ya Kon Kongeri ya diya kirna hefkar ya stratejiki en kolejgeri Loko Şahana Siyan ko berhaniyan biya ko dede jihijmara ki devletin Arabi Tavla devletin yekbuyen ko Amerika'yı cehkirtina O da Kongeri ya da jihijinden mijarin kuriye pijravan diye Havaş leheri mi hat yani kaşkırın.

gel konu neriya komer erebiya suri biryara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kelimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suriyeci imza kiriye bu arman çort kırına atik liyen dualiyin kudun altı bara libnani o suriyedeyim.

Şu anda ki Vazirata Paris'in haberi Saruk Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Navvalatiya Kuegid Ali Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki En Koleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kode Deji Hijmareki Devletin Arabi Tevle Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravandiye Havaş leherimi hatiyeni karşı kırın.

Şu anda ki Vazirat Parisin abi Serok Etiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Naf Valatiya Kuegi Dallahmed Saidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tavya Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Bejravan Diye Havaş leherimi hat yani kaşkırın.

gel konun Erya Komer Erebiya Suri Biryara Hijmari Esedi Şeytani Esedi Şeytani Kerimam Apakırına Komet Yablinda Hev Baş Libnani Suri Ji İmzakiriye Ve Arman Çort Kırına Atikliyen Dua Ligi Kudrav Bara Libnani Ve Suriye'de Yer.

Şanda ki Wezareta Parastina be Serok Hetiyari Veberiyari Veberiya Hefkariya Nav Walatiya Kwegi Den Lehmede Sayyidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kibna Hefkariya Stratejiki En Koleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dede Jihijmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendi Mijarin Kudiye Bejrawandiye Havaş lehremi hat yani kaşkırın.

Damaş kahrar mehijau dilal. İru amma vara bernamaya hon kulisir efrine çizanın. Ejeliyana vorama. Briya radio dilal.

O xalq amay iro lisr ave lichay kurmej o kanienuy. Avesirovki kuveka medzina avji kur buvan kanien bete kebe. Ku kıtı xadana ku veji ku bistu benje. O da rahiye şi berbaya o şi ku ağacı kaçap kaniyen ku cihilere şuva ku de gelle ya ku tura yere de ku ve kaniyen ji evje de gelle yara ku çiyara ji cihila bilbili biser ava traf gide jitti ku mina ava kaniyen ku cavra kargı şiye ku o gelle yeli başvuri çiyay havarı o her vekidi. Tabahiye ave jori ji liber, liber zirafka kod igine hap. Ucum keşi zirala kaçırdı ve 10 dora kilometre gibi bakturi, ravuska hako, çimani yako, kormot lakleko, tabra çimeye freni edi be. Oru bere hako afeji gele yazıraf geji ko datke ve ko 400 kilometri. Avakaniye endabiye lo ko arziye zavistani ji pürdü be, namazı ji pişti ko avakaniye gündin ko, kaniye ji dve dargahin ko, be çumaniye beserdedi. Geliye Şeyh Hukuk Abdurrahman Evcum Kaji Koliko Ava Kani Şeyh Abdurrahman Uku Kani Raşkeji Çeribe Obu Biraji Du Ava Kani Gündenko Gümrüke Uçula Kaji Ko Telhamuji Uku Ferifriyaji Jete Ser Geliye Şeyh Abdurrahman Cumkiri Direnir Bastı ve Şikoji Geliye Gündür Halatamız Keji Bebe Kocuğa kala kogurum gadı ve keşe çami efrini. O beri ko barana barana levan ko tehzalan ziyo damya ko kindi be. Ve tevle hevji ile ko her gündeki aşta çome ko çubekani erke o ciranı betirici havo. O ava peran yamancı. Gani ko de keşe çami efrini le koji. Lema ko bevisti ya litra aven ko hamayi biberi yamancı koji belici ko. Kuprani o gelin ko beser sınavı ala merci piyemisten. Çeme efrin reji teli ko doğur zence bistanı o bahar reji ile hayanmasın. Sır çeme reji dediğine. O hem gelin şicili salin ko baharana le gödre jahiyya sali ağabeyji. Kodat bariya o ko deher gelin.

gel konu nerya komer arabiya suri bir yara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kerimam afakırına komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye bu arman çort kırına tekliyen dualiyen kodana bara libnani u suriye deyem.

Şu anda ki Vazirata Parisin abi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegi Dalli Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkolojgeri Loko Şahana Siyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tevle Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravandiye Havaş leherimi hat yani kaşkırın.

Şu anda ki Vazirat Parisi'nin haberi Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Navvalatiya Kuegi de Lehmede Sayyidi İsa Bejdariya Kongongeriya diye kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşkeri Loko Şahanasiyan ko Berhaniyan biya ko dedeji hijmareki devletin Arabi tabi devletin yekbuyen ko Amerika'yı cehkirtina o da Kongeriya deji çendin mijarin kuriye pijrawan diye Havvaş leherimi hatiyeni karşı kirin.

kovalyoze Türkiye nuhi yapmaz. Legal vazife karın geçtiği 13'ten cihbuni ya su diyeci Mustafa Pırıza pek ani. Ve bu ditinajı bu kobal fromeka ko geringe iş bu kod buşa kirina ko derfetin ko ve berhinin ko u ahtaniyinin de ko ko nekhaya pişti sredeji u her vahajı kirani hata dani. Ser juani ya ko juani ama kirna başı. Ve bu ha dumdare uj bu ko jiyana gın vacanda ko ojidari yanışta cihbuni niko alatiyan soruji bibe davet kirina halen sereke in gudbeşe ve sektora avdaniyede. U ezmura Türkiye, duvarı paymana kare u avdaniyede jiko balyoza yalmaz tırdi. Yalmazdı cem damajıvinde jiko balkışan diye serşineyi nazan o pengehine peşkeftiye ye sektora ko Paymankarya u Afdaniya ko serkeceji astin herimi u nav devleti deyeji u piştikireye hukuki u ko zagno olsanası ya aliye Türkiye ko ama da buna haji ya tamam nişanda ya. İş bu ko pişkişkirina ko piştikireye bir ferajı Suriye'ye netseni de asla pekanina deser erdede ya belki ji duvari pişkistina bin saziye hukuki u darıştan ya ko Darıştani azakonin ufak hıstına esumaniyako, partikiyako, gredaya bre ve brinako operasyon inmezin en jinu veji avakirne deye. Oku modele Türkiye'ci jinu avakirne deji ji aliye xaveko vezire Mustafa Pırıza, pesnako tikiliyan bre atiya yindiru kaha, yinko her duval gerdeji, oval atiyan deji ko greda de. Owe ve taybeti ji. Dazaninin ku havaldanı juna fakına yinku bilez. O bedun darajı ku tekiliyajı pişti kar sata ku erdhejiya ku verankarya sada hazır bir süsü siyendeji beganiye. Uzmuna ka gengiji uku modele ka ku sureji dikareji ju su davarı bigre. Uju kunuş ava bekeji unu kareji ku ukrinaji heremi ziram diye.

gel gonu neriya komeri erebiya suri biryara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam afakırına komet yablinda hef baş libnani suri ji imzakiriye bu arman çort kırına tekiliyen dualiyyin kudunav bera libnani bu suriyete yer.

Şu anda ki Vazirata Paris'in haberi Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Navvalatiya Kuegi Delle Hamada Sayidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravan Diye Havvaşlı herimi hatiyeni karşı kırın.